hayata kırk mermiyle bakıp gidiyorum açılan deliklerden. Veyahut bombalar işte manat siyah beyaz ama kadınlar, ama çocuklar, ama atomlar demeden.

mesele sizindi. Gözlerim açık, ışıkların içinde anlattım hakikati size. Durdum yine ayaklarımın üstünde. Bekledim hali hazırda elimde seni.

kafasına. Düşüvermiş önümde eğilmiş. Ve köpekler gezmiş, köpekler havlamış, köpekler diş göstermiş. Ve bütün batıl inançlar üzerime yağmış. Ve bütün nazarlar bana mı değmiş? Kapıda nallar değmez bir nazar. Kapıda nallar değmez bir nazar. Ansızın düşmüşüm adanıza. Adeta 1980 yalnızlığına.